0: Düşümün, düşümün. Dar, bir doğru simetin cihada. Ben onu böyle yaptım.
1: Neyse ka, hareket et. Hareket et. Kalk, hareket et. Kalk, hareket et. Kalk, hareket et. Kalk, hareket et.

0: Ay, oyo mboka, oyo nini yoka, yoka, yoka. Bana ya Kongo na kuba bakuta na kandenge nini. Oyo mziki, mziki. O mama, mama, mama, mama. Yoka kogina yaka, yaka, yaka, yaka.
1: Matata, kide, kide, kide, kide. Oya nyere.